Oğlan, oyun, tuttu şimdi onun da spell. Beni yazdırdık günük. Kemi firin, alık firin, sevil.